0: Sağ olun Andrei Kotagayım.
1: Sağ olun.
0: 48 Landman L, King Robert Henry 4570, King Robert Henry 4570.